hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Allah'a karşı yalan söyleyen ve kendisine gelen dosdoğru Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

0: eder. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ
0: Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah çok güçlü ve intikam sahibi değil midir?

0: كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah yarattı derler. De ki o halde gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar vermek istese sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler onun zararını kaldırabilirler mi? Yahut da o bana bir rahmet dilese onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi? De ki Allah bana yeter. Güvenenler yalnız ona güvenirler.

0: De ki, ey kavmim, durumunuzun gerektirdiğini yapın. Gerçekten ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin üzerine daimi bir azap ineceğini yakında bileceksiniz.
1: İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bilhakki femen ihtedâ felinefsih. فَمَنِ اهْتَدَى

Ey Muhammed, biz bu kitabı sana bir gerçek olarak indirdik. Kim doğru yola gelirse kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Allah.

Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince ölmeyecek olanların da uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini ise belirli bir süreye kadar bedenlerine salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Yoksa o kafirler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Sen de ki, eğer onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akıllarını kullanamıyorlarsa da mı şefaat edecekler?
1: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.
1: وَإِذْ

gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarı da bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında hükmü sen vereceksin.

0: Eğer yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla beraber bir misli daha zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın kötülüğünden kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. Çünkü o gün kendileri için hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Dünyada kazandıkları şeylerin kötülüğü açığa çıkmış, alay etmekte oldukları azapsa kendilerini kuşatmıştır.

0: على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra biz ona tarafımızdan bir nimet verdiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Kazandıkları şeylerin kötülüğü başlarına geldi. Bunlardan zulmedenlerin kazandıkları şeylerin kötülüğü de başlarına gelecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Onlar bilmiyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
0: قُلْ يَا

Ey Muhammed, benim tarafımdan onlara de ki, ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Azap size gelip çatmadan önce tövbe ile Rabbinize yönelin. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاتَّبِعُونَ

0: siz farkına varmadığınız bir sırada azap size ansızın gelmeden önce Rabbiniz tarafından size indirilenin en güzeline tabi olun.
1: En tekule nefsun ya hasrata ala ma farra.

0: Kişinin Allah yanında aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Ben gerçekten alay edenlerdendim diyeceği günden sakının.
1: اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Yahut eğer Allah beni doğru yola iletseydi ben elbette muttakilerden olurdum diyeceği veya azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya bir kere daha dönüş olsa da iyilik yapanlardan olsaydım diyeceği günden sakının. Bela.

0: Öyle bir kişiye Allah, evet, ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamıştın, büyüklük taslamıştın ve kafirlerden olmuştun der.
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةِ أَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Kıyamet günü Allah'a karşı yalan uyduranları görürsün. Onların yüzleri simsiyah kesilmiştir. Cehennemde büyüklük taslayanlar için bir yer mi yok?
1: وَيُنَجْ

0: Allah kötülükten sakınanları başarılarından dolayı kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
1: Lehu mekalidus semavati vel ard.

0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacaklardır.
1: قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına mı ibadet etmemi emrediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوحِيَ اِلَيْهِ

0: Andolsun ki sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan mutlaka amelin boşa gider. Zarara uğrayanlardan olursun. Hayır, sen yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol.
1: وَمَا

O kâfirler Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Kıyamet günü yer tamamen onun elindedir. Gökler de onun kudretiyle dürülmüştür. O müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzeh ve çok yücedir.

Sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. Ve eşrakatil ardu

0: yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Onların arasında hak ile hüküm verilir. Onlara asla haksızlık yapılmaz.
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir.

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bugününüze kavuşacağınızdan korkutan peygamberler gelmedi mi derler. Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kâfirlere hak olmuştur.

Onlara içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların duracağı yer ne kötüdür denir.

0: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk edilirler. Oraya geldikleri zaman kapıları açılır. Cennetin bekçileri onlara selam size, hoş geldiniz. İçinde ebedi olarak kalacağınız cennete girin derler.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
1: Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren, bizi bu yere varis kılan Allah'a hamdolsun. Biz cennette dilediğimiz yere oturabiliyoruz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş derler.

Meleklerin arşın etrafını kuşattıkları halde Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık mahşer halkı arasında hak ve adaletle hüküm verilmiş, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denmiştir. Mü'min suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 85 ayettir. Sure içerisinde Firavun kavminden olup iman eden mü'min bir zatın vasıflarından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu sureye 3. ayette geçen ve günahları bağışlayan anlamına gelen Allah'ın sıfatlarından gafir kelimesine izafeten Gafir suresi de denmiştir. Sure içerisinde dinin esaslarına ve tevhid delillerine işaret edilerek kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillah.

Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan ve lütuf sahibi bulunan Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş de yalnız O'nadır.

0: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Onlardan önce Nuh kavmi ve arkalarından gelen topluluklar da peygamberleri yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberlerini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı batılla yok etmek için mücadele etmişlerdi. Ben de onları azapla yakaladım. İşte bakın benim azabım nasıl oldu.

0: Arşı taşıyan ve çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona inanırlar ve iman eden kimseler için şöyle mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetinle ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edip senin yoluna tabi olanları bağışla. Onları cehennem azabından koru.
1: Rabbena ve

0: Ey Rabbimiz, onları ve babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: Sen onları bütün kötülüklerden koru. Sen kimi kötülüklerden korursan o gün ona rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدَعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Şüphesiz ki inkar edenlere Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür. Çünkü siz imana davet edildiğinizde inkar ediyordunuz diye nida edilir.
1: قَالُوا رَبَّنَا اَمَتَّنَ اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَ اثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَب۪يلٍ
0: Onlar, ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır derler.

0: به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Onlara sizin durumunuz budur. Çünkü siz bir olan Allah'a davet edilince inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır denir.
0: Huvellezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum minessemâi rizqâ ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb.
1: Mucizelerini size gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama ancak Allah'a yönelen kimseler öğüt alırlar.
0: فَدَعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona dua edin.

0: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ahiretteki buluşma gününe karşı insanları uyarmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine gönderir.
1: يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى

0: O gün insanlar kabirlerinden çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah onlara bugün hükümranlık kimindir diye sorar. Sonra yine kendisi gücü her şeyi kahretmeye yeten ve tek olan Allah'ındır diye cevap verir.
1: اَلْيَوْمَ تُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
0: O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: وَاَنْ

0: Ey Muhammed! Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün yürekler korkudan adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
1: وَاللّٰهُ

Allah hak ve adaletle hükmeder. Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerse hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. Evelem

0: في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar yeryüzünde kendilerinden daha kuvvetli ve daha çok eser sahibiydiler. Böyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıverdi. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de olmadı.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ

0: Bu kendilerine apaçık mucizelerle gelen peygamberlerini inkar etmeleri sebebiyle böyle olmuştur. Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz ki o çok kuvvetlidir, azabı ise çok şiddetlidir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler.

Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman eden kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır.

Firavun, bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın. Çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum dedi.

0: Musa, gerçekten ben hesap gününe inanmayan, her büyüklük taslayandan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi.
1: وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَيْنَ

0: الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.
1: Firavun ailesinden iman edip de imanını gizli tutan bir adam dedi ki, siz sırf Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir kısmı başınıza gelebilir. Şüphesiz ki Allah aşırılık yapan ve yalan söyleyen kimseyi doğru yola iletmez.

Ey kavmim, bugün hükümranlık sizindir. Yeryüzünde üstün olan sizsiniz. Ama Allah'ın azabı başımıza gelirse bize kim yardım eder? Firavun, ben size kendi görüşümden başkasını işaret etmiyorum. Ben size ancak doğru yolu gösteriyorum dedi.

0: بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد.
1: O iman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, gerçekten ben sizin için Nuh kavminin, Ad ve Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi peygamberleri yalanlayan toplulukların uğradıkları bir günün benzerinden korkuyorum. Allah kulları için zulüm istemez.

0: من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Ey kavmim, gerçekten ben sizin için bağırışıp çağrışma günü olan kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız o günde sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

Andolsun ki daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun getirdiği şeyler hakkında şüphe edip durdunuz. Nihayet o vefat ettiği zaman Allah ondan sonra asla peygamber göndermez dediniz. İşte Allah haddi aşan ve şüpheci olan kimseleri böylece saptırır.

0: Onlar kendilerine gelen hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlar. Bu ise hem Allah katında hem de iman edenler yanında onlara karşı büyük bir öfke meydana getiriyor. İşte Allah her büyüklük taslayan zorbanın kalbini böylece mühürler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ

0: وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: Firavun, ey Haman, benim için yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına çıkıp görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğunu zannediyorum dedi. Böylece kötü ameli Firavun'a süslü gösterildi de doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un hilesi elbette boşa gidecekti.

0: Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ahiretse devamlı olarak kalınacak karar yurdudur.
1: Men amile seyyiyeten felâ yücezâ illâ mithlehâ ve men amile sâlihâ.

0: Her kim bir kötülük işlerse ancak onun kadar ceza görür. Her kim de erkek veya kadın mümin olarak salih amel işlerse işte onlar cennete girerler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki katliama dikkat çekti. Katil İsrail'in yayılmacı politikasına tepki gösterdi.
1: Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İsrail'in saldırgan politikasıyla başlayan İran Savaşı'nın olumsuz etkilerini anlattı.
1: İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor.
0: Erdoğan, Müslüman ülkeleri İslam ekonomisine sahip çıkmaya çağırdı. Ekonomik darboğazdan çıkış yolunu işaret etti. Faizin olduğu yerde bereket olmaz ifadelerini kullandı.
1: İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli ne denli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
2: Devam edelim değerli izleyenler. Ülke'de hafta sonu programında hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında dediğimiz gibi canlı yayındayız ve şimdi CHP'ye bakacağız. Çünkü orada biliyorsunuz artık CHP kaynayan kazan efendim. Parti içi savaş adeta böyle ayyuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Gündemde arınma süreci var.

Özgür Özel ise Gümüşhane'de konuştu. Yani çift başlıklı böyle eski mitolojide vardır böyle çift başlı yılan vardır biliyorsunuz. Hatta tasvir edilir birçok yerde de. Şimdi hani CHP'de öyle yani çift başlı bir parti oldu gibi gözüküyor. Ki önümüzdeki salı günü böyle grup toplantıları olacak. Orada nasıl bir durum ortaya çıkacak onu da merak ediyoruz. Bakacağız. Çünkü Kılıçdaroğlu hani grup toplantısında evet ben de olacağım konuşacağım diye açık kapı bırakmıştı. Özgür Özel buna sert tepki göstermişti ki daha kim bilir neler olacak takip edeceğiz. Biz de artık bu

0: Biliyor musunuz? O zaman pazar günü erkenden sandık başına koşuyoruz. Söz mü?
1: Dün akşamın önemli gelişmelerinden biri efendim, gecenin hatta İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Şimdi onunla ilgili haberleri ben size kısaca bir seslendireyim efendim. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında pazartesi günü gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 54 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden belediye başkanı Duman'ın da yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3'ü adli kontrol şartı talebiyle 54 şüphelinin tamamı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 42 kişi tutuklandı. Sevk yazısında bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının kişilerin otel konaklama, seyahat gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı iddia edildi. Buca Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak tabir edilen çalışanların da bulunduğu, bu çalışanların fiilen belediyede çalışmadıkları ancak çalışmış gibi her ay düzenli gelir elde ettikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin bu eylemleri suç örgütü kapsamında işledikleri hususunda kuvvetli suç varlığının bulunması üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyonun gerçekleştirildiği aktarıldı efendim. Tabii o imar işlerinde rüşvet, belediyenin ve kamunun çok da şaşırmadığımız gerekçeler efendim. Yani en son Uşak Belediyesi'nde de onu görmüştük zaten, biliyorsunuz. Şimdi bu arada Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Peki acaba başka partiye geçecek mi derken Bilecen yoluna bağımsız ben devam edeceğim dedi. İzleyelim efendim.
2: CHP'de mutlak butlan krizi sürerken bir belediye başkanı daha istifasını sundu. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ileri sürdü.
3: Malumunuz 31 Mart 2024 seçimlerinde şehrimizin...
2: Bilecen, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti. Hakan Bilecen hakkında AK Parti'ye geçeceği yönünde haberler yer almıştı.
4: Hem özel idare, hem AFAD, hem de Kilis Belediyesi.
2: Bilecen 2024 yılında CHP'den seçimleri kazanarak göreve gelmişti.
4: Benim için siyasetten daha üstte meseleler var.
2: Kilis'te geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
1: Ve artık bir ay sonra tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak efendim. Niye? 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde, biliyorsunuz. Güvenlik hazırlıkları da artık üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının bu kritik toplantı öncesinde başkentte az önce de dediğim kapsamlı tedbirler uygulanmaya başlandı. Peki ne o tedbirler sevgili özellikle Ankaralılar? Bir izleyelim, görelim. Ardından haberlere devam edelim.
2: Nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Tarihlerinde Ankara'da yapılacak zirve nedeniyle kent genelinde birçok etkinlik yasaklanacak. Memurlar izinli sayılacak. Yollar trafiğe kapanacak.
5: Temmuz'un ilk haftasında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne tam da arkamda bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahil 32 lider işte bu kritik noktada toplantılar gerçekleştirecek.
2: Temmuz'un ilk haftasında deyim yerindeyse Ankara'da hayat duracak. Emniyet binlerce personeliyle sahada olacak.
5: Zirve için çok ciddi güvenlik önlemleri de alındı. Adeta Emniyet Genel Müdürlüğü teyakkuza geçti. 40 bin personel sahada olacak ve bu noktada başkentin üzerinden adeta kuş uçurtulmayacak.
2: Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kurumlara tedbirler bildirildi. Merkezde bulunan 9 ilçede tüm kamu personeli idari izinli sayılacak. Ayrıca her türlü sınav, sempozyum, mezuniyet töreni, konser, eğlence ve benzeri etkinliklerde kısıtlanacak.
5: Ayrıca tüm dünyanın yakından takip edeceği liderler zirvesinde İHA'lar, antidronlar, kısa ve orta menzilli yerli hava savunma sistemleri de

0: Uçaktaki soru cevap bölümünde kısaca İran gündemine de değinen Başkan Trump, Tahran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirtti. Trump, İran konusunda büyük bir başarı elde ediyoruz. Onlar nükleer silaha sahip olamayacaklar. Kendileri de nükleer silaha sahip olacak durumda olmadıklarını söylediler değerlendirmesini yaptı. Ayrıca şimdi İran demişken efendim, Trump Hürmüz Boğazı ve Lübnan başlıklarında da olumlu mesajlar verdi. Hatta şöyle dedi, Amerikan Başkanı anlaşmaya yakın olduklarını savundu İran'la ve İran lideri Müjdeba Hamenel'e de görüşme ihtimalini masaya yatırdı. Şimdi bu haberi de kısaca bir izleyelim, ardından biraz ülkemize döneceğiz. Bu savaş ortamı piyasaları nasıl etkiliyor, onlara bakacağız efendim, ama önce ABD İran arasındaki son durum.
1: Washington'da bu kez müzakere trafiği öne çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını bir kez daha savundu. Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın da hemen açılacağını öne sürdü. Amerikan Başkanı, Hürmüz'deki mayınların büyük bölümünün temizlendiğini de ifade etti. Böylece sadece nükleer dosyada değil, enerji ve deniz ticareti hattında da olumlu tablo çizmeye çalıştı. Trump'a İran lideri Müjdeba Hamenei ile olası bir görüşmede soruldu. Amerikan Başkanı böyle bir görüşme istemediğini ama gerçekleşirse tanışmaktan onur duyacağını söyledi.
2: Onunla görüşmek istemiyorum ama görüşürsem onunla tanışmaktan onur duyarım. Bir anlaşmaya varabilir miyiz? Bunu görmek isterim. Eğer anlaşırsak onunla görüşmem mümkün olabilir.
1: Bir anlaşmaya varabilir miyiz? Bunu görmek isterim diyen Trump kapıyı tamamen kapatmadı. Olası bir görüşmenin Beyaz Saray'da olup olmayacağı sorusuna ise bu başlığın henüz konuşulmadığı yanıtını verdi. Trump Lübnan konusunda da hem Hizbullah tarafıyla hem de İsrail'le görüştüklerini belirtti. Barış anlaşmasına yönelik olumlu bir sürecin içinde olduklarını savundu.
0: Şimdi efendim, piyasalarla, ekonomiyle hiç ilgisi olmayan bile şu son gündemlerde şunu artık ezberledi. Brent petrol artıyorsa altın düşüyor. Brent petrol fiyatları düşüyorsa, varil fiyatları düşüyorsa altın yükseliyor. Bir kere bunu hepimiz anladık, biliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir gelişmeler var. Belirsizlik tabii ki ABD'nin altındaki bu yaşanan savaş ortamı global piyasalarda da ister istemez yankı buluyor. Şimdi bu beklenen barış haberi bir türlü gelmiyor. Yani sanki rahatlayacak bir barış haberi gelse herkes rahatlayacak ama... Altındaki baskıyı arttırıyor bu savaş ortamı. Petrol fiyatları da az önce söylediğim gibi tavan yapmaya başladı. Uzmanlar fakat altında yaşanan bu düşüşlerin aslında böyle panik yaratmaması gerektiğini, bunu alım fırsatı olarak değerlendirilmesinin altını çiziyor. O uzmanlardan biri de kim? Finans analisti İslam Memiş efendim. Şimdi kendisine bir kulak verelim. Bakalım bize ve vatandaşlara hangi uyarılarda bulunuyor?
3: Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor.
1: Küresel arenada sular durulmuyor. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Para piyasaları dalgalı seyrediyor.
3: Özellikle bu hafta dalgalı bir seyir yine devam etti. Çünkü petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam etti.
1: ABD-İran geriliminde barış haberi gelecek mi yoksa savaş devam edecek mi belirsizliği piyasaları etkilemeye devam ediyor.
3: Trump'ın açıklamaları yine her gün farklı gelmeye devam ediyor. Dün hafta sonu İran'la anlaşabiliriz haber akışı ile birlikte. Altın tarafında yükseliş gördük. %2 civarında yükselmişti. Bugüne baktığımız zaman %1 düşüşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.
4: Amerika ve İran savaşıyla birlikte altındaki dalgalı seyir devam ediyor. Gram altın 6620 ile 6670 lira arasında alıcı buluyor.
3: Ons altın 4464 dolar seviyesinde. Ons altın tarafında 50 dolar, gram altın tarafında yaklaşık 70 lira civarında bir geri çekilme var düne kıyasla.
1: Güvenli liman olan altın için Orta Doğu mesajı veriliyor.
3: Bir anlaşma haberi gelirse hızlı bir toparlanma görebiliriz. Hızlı bir toparlanmayla 4800 dolar seviyesi yukarıda direnç konumunda. Gram altın tarafı 7000 lira seviyesi üzerine yerleşebilir. Ama piyasalarda özellikle altın fiyatları da eskisi kadar sert bir şekilde tepki vermiyor. Biraz daha cılız tepki vermeye başladı.
1: Brent petrolün fiyatı ise haftayı 97 ila 101 dolar seviyesinde kapattı.
3: Brent petrolün varil fiyatı 97-101 dolar aralığında dengeleniyor. Eğer bir barış haberi gelirse 80 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün. Ama

0: Tekrar gerginliğin artması durumunda bu sefer yine 120 dolar seviyesi yukarıda risk olarak durmaya devam edecektir.
1: Uzmanlar altında yaşanan düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
0: Düşük fiyatların çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu düşüş trendini tekrar değerlendirmesi önemli olacaktır. Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine iyileşen bir gram altın karşımızda olabilir.
1: Döviz kurları da stabil seyrediyor. Borsa tarafında yaşanan düşüşlerse yatırımcısını üzdü.
0: Özellikle dolar kuru Haziran ayı itibariyle 46 lira seviyesine yerleşti. Bu yıl sonuna kadar 50-51 seviyesini yine takip etmeye devam edeceğiz. Euro dolar paritesi sakin ve Avro TL kuru şu anda 53 lira 68 kuruş seviyesinde. Burada yıl sonuyla alakalı yine 62-63 lira seviyesiyle alakalı beklentimiz yine devam ediyor. Bu hafta en çok kripto para piyasasındaki yatırımcılar üzüldü. Bitcoin tarafında 61 bin dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geri çekilme gördük.
2: Devam edelim efendim. Şimdi enflasyonla ilgili haberlerimiz var. Mayıs ayında enflasyon %1,71 gerçekleşti ve yıllık artış da %32,61 oldu. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren tabii ki o 5 aylık zam oranıyla Mayıs ayı kira zam oranı da netleşmiş oldu efendim. Şimdi haberde izleyeceğiz. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımız devam edecek dedi.
3: Dezenflasyon sürecinin etkilenip etkilenmedi bu aya bağlıydı. O yüzden bu ay aslında kritik bir aydı.
1: Milyonların beklediği rakam açıklandı. Yeni veriyle birlikte emekli ve memur zamlarında da tablo netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Aylık enflasyonda yavaşlama dikkat çekti.
3: Dezenflasyon sürecinin etkilenip etkilenmediği meselesine bakarsak da geçtiğimiz ay o sıçramayı çıkardığımızda aylardır devam eden düşüş sürecinin devam ettiğini görüyoruz.
1: TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 arttı. Bir önceki ay açıklanan veride aylık enflasyon %4'ün üzerinde gerçekleşmişti.
3: Bu beklenen seviyeye oldukça yakın bir durumda. Biraz yüksek ama oldukça yakın. 1,63-1,65 aralığı bekleniyordu.
1: Yıllık enflasyonsa

0: Harca emeklerinin alacağı zammı da doğrudan etkiledi. Mayıs ayı rakamlarının eklenmesiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık zam oranı %16,61'e ulaştı. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı ise %12,41 oldu. Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte kira artış oranında netleşti. Ev ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklanan verileri değerlendirdi. Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
1: Tabii biz hep bunu biliyoruz, bunu söylüyoruz. Gerçek enflasyon ne efendim? Vatandaş çarşıya, pazara gittiğinde böyle istediği her şeyden alabiliyor mu? Alım gücü yüksek mi? Ona bakmak gerekiyor hiç kuşkusuz. Şimdi devam edelim efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, bakın çok önemli bir haber ve bununla ilgili de bize çok mesaj geliyordu zaten. Şimdi TSK'da görev yapan uzman erbaş ve sözleşmeli erleri çok yakından ilgilendiren bir tarihi adım atıldı. AK Parti 17 maddelik yeni yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Bu düzenlemede ne var biliyor musunuz? 7 yıllık sözleşme süresini bitiren askerler artık kamu kurumlarında bekçi olabilir, zabıta olabilir ya da infaz koruma memuru olabilir efendim. Önemli, ayrı bir gelir kapısı da çünkü. Hani görev süren bitti, tamam sen artık çalışmayacaksın değil de o bilgi ve birikiminden bizim askerlerimizden farklı yerlerde de tabii ki yararlanmak gerekiyordu. Güzel bir düzenleme gibi gözüküyor. Detaylara bakalım, haberimizi izleyelim, ardından tam gaz devam.
0: Uzman erbaş kanunu değişiyor. AK Parti uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin özlük haklarını güçlendirecek. 17 maddelik yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler uzun süredir beklenen o müjdeyi verdi. 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erler artık kamuda istihdam edilebilecek. Teklifte şehit yakınları için de çok anlamlı bir madde var. Askerlik hizmetinden muaf tutulan şehit yakınları yeni düzenlemeyle birlikte uzman erbaş olabilmek için başvuru yapma hakkına kavuşacak. Pakette sadece istihdam yok. Denizaltı personelinin liman dışı konaklama giderleri karşılanacak. Gazi uyum evleri ve eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına alınacak. Ayrıca MSB bünyesindeki akademisyen askeri personelin ek ders ücreti uygulaması da 2030 yılına kadar uzatılacak. Milli güvenliği tahkim etmeyi ve askeri personelin haklarını korumayı amaçlayan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.
2: Komando! Komando!
1: Şimdi ben konut alacağım. Hazır param var ama çok da böyle farklı firmalardan değil de böyle toplu konut idaresi başkanlığındaki konutlara yönelmek istiyorum diyenlerle ilgili bir haber var. Şimdi 64 farklı ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkıyor efendim. Başkent Ankara'da orta gelir durumuna yönelik satışa sunulması beklenen bu örnek daireler de görüntülendi. Bakalım nasıl bir daire, yeni daireler sonuçta 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 mi bilmiyorum. Şimdiden de alacakları hayırlı uğurlu olsun. Bir yastıkta da kocasınlar çiftler o evlere girdiklerinde, eğer yeni evlenecek çiftler de alacaksa. Bakalım o konutlara, örnek konutlara, ben de merak ettim.
0: Orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak dev projede detaylar netleşti. TOKİ'nin satışa çıkaracağı yeni konutların örnek daireleri ilk kez görüntülendi. Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yeni Peçenek Mahallesi'nde inşa edilen 2 artı 1 örnek konutlar kapılarını açtı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar güvenli ve konforlu yaşam için tasarlandı. Isı, ses ve su yalıtımıyla donatılan dairelerde her ayrıntı düşünüldü. Geniş salonu, çocuk odası, yatak odası ve kullanışlı depolama alanlarıyla örnek daireler beğeni topladı. Duşakabinli banyolar ve ayrı mutfak tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Projede sadece konutlar değil, sosyal yaşam alanları da yer alacak. Çocuk oyun parkları, oturma alanları ve otoparklarla yeni yaşam merkezleri oluşturulacak. TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar 2 artı

0: 1 ve 3 artı 1 olarak inşa ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projelerde geleneksel dokuda korunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme seçenekleri de sunulacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlayacak. Aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin lira olacak. Peşin ödeme yapanlara %25, yarısını peşin ödeyenlere ise %8 indirim uygulanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Satış süreci ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Binlerce vatandaş uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı yakalayacak. Satış kampanyasında illere göre dağılım da netleşti. En yüksek konut sayılarından biri Bursa'da 2190, Ankara'da ise 2062 olarak açıklandı.
1: Şimdi dün önemli bir gündü efendim. Şöyle ki tüm dünyada kutlanan farkındalık oluşması için böyle farklı etkinliklerin yapıldığı bir gündü. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Evet. Bu dünyayı ilgilendiren bir gün. Dün benim doğum günümdü efendim, onu da söyleyelim. Keyifle yine iş yerindeydik. Arkadaşlarımızla böyle minik bir pasta kestik, sarıldık, öpüştük. Dostlarla da böyle güzel vakit geçirdik. Ama ben şimdi Dünya Çevre Günü'nde doğduğum için sıkı bir çevreciyim. Mesela yolda yere izmarit atan, çöp atanları illa uyarırım. Böyle tüylerim diken diken olur o görüntüleri gördüğümde. Kavgadan da geri durmam yani bu konuda. Trafikte veya başka yerde değil ama çevre konusunda gerçekten hassasiyetim üst seviyede. Hatta çok kısa bir anımı anlatayım. İlkokul yıllarımda Türkiye genelinde çevre konulu bir resim yarışması vardı, hiç unutmuyorum. Ben de çok güzel bir resim yapmıştım. Böyle fabrikalardan akan atıklar, ters dönmüş, dili dışarı çıkmış balıklar, gökyüzünü o fabrikadan çıkan dumanlar yok etmiş, kuşlar uçamıyor. Ya çok güzel bir resim çizdim. Biraz da dedemden kalma bir kabiliyetim var çok şükür. Hala da çizerim boş zamanlarımda. Onu söylemek istiyorum ve ben ödül almıştım. Dünya Çevre Günü'nde 5 Haziran'da doğum günümde Türkiye ikincisi olmuştum ilkokulda, hiç unutmuyorum. O yüzden biraz hani böyle çevre konusundaki haberlere bu saat diliminde veya bir sonraki dilimde ağırlık vermek istiyorum. Ki Emine Erdoğan'ın Türkiye'de ve dünyada öncülüğünü üstlendiği, biliyorsunuz bu sıfır atık forumları gerçekleşiyor, projeleri gerçekleşiyor. 183 ülkeden efendim binlerce üst düzey temsilcinin katılımıyla çevre ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın en kapsamlı uluslararası buluşmalarından birine sahne oluyor İstanbul. Ve forum çevre politikalarının yanı sıra ekonomi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıklarının da ele alındığı çok taraflı bir diplomasi ve işbirliği zemini de sunuyor hiç kuşkusuz. Şimdi bakalım o forumda daha başka neler yapılıyor efendim.
0: Küresel çevre diplomasisi ve sürdürülebilir kalkınma bir araya geldi. Sıfır atık forumu başladı.
2: Sıfır atığı İnsanlığın öze dönüş yolculuğunun bileti olarak görüyoruz. Sıfır atığın yaygınlaşmasıyla doğa kadar insanlık değerlerinin de iyileşeceğine inanıyoruz.
0: İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Sıfır Atık Forumu 2026 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Sıfır Atık Hareketi, iklim eylemini uygulamaya dönüştürmek amacıyla düzenlenen forumda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
2: Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
0: Önemli programın açılışına Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, 183 ülkeden temsilci 20'nin üzerinde devlet başkanı, 120'nin üzerinde bakan ve binlerce temsilci katıldı.
2: Bugün çöp depolama alanlarına bakarsanız birkaç nesil giydirmeye yetecek giysilerle, planda eskitmeye kurban edilmiş eşyalarla, yalnızca şeklini beğenmediğimiz için ayıkladığımız yiyeceklerle dolu olduğunu görürsünüz. Ama aynı dünyada milyonlarca insan temel ihtiyacını dahi karşılayamıyor.
0: Forum Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık temasıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 iklim zirvesi öncesinde uluslararası işbirliğini güçlendirecek önemli bir platform olarak da öne çıkıyor.
2: Bu yılki forumumuzun Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi ile aynı dönemde

0: gündeme denk gelmesi sıfır atığın iklim değişikliği mücadelesindeki stratejik değerini anlatmak açısından önemli bir fırsattır.
1: Öte yandan forum yalnızca çevre politikalarının değil, ekonomi, sanayi, enerji, teknoloji ve kalkınma başlıklarının da ele alınacağı çok taraflı bir diplomasi ve işbirliği zemini sunuyor. Oturumlarda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri gibi konular kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Forum sonunda geniş katılımlı bir sonuç bildirgesinin ortaya çıkmasıydı.

Sevgili izleyenler, Ülke'de hafta sonu programında hem Ülke Televizyonu hem de Kanal 7 ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız ve cumartesi tarihler 06.06.2026'yı gösteriyor. Saatlerimiz ise 7.30'u biraz geçti. Bu saat diliminde biraz gelin bakalım, yazılı manşetlere bakalım. Yani yazılı basında hangi haberler ön plana çıkmış, onlara bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlamak istiyorum. Tabii iki haftadır yoktum, izindeydim. Dijital ekran beni algılamıyor mu diyecektim ki hemen açıldı çok şükür. Hürriyet gazetesiyle başlayalım şimdi sürü manşete, yani yukarıdaki haberlere bakacak olursak. Ortadaki habere bakayım çünkü Fenerbahçelileri yakından ilgilendiren bir haber. Hatta Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir haber. Fenerbahçe'nin başkanı kim olacak? İki aday var. Yarın artık belli olacak akşam saatlerinde. Ama bugün kürsüde, yani seçim öncesi, yani sandık öncesi kürsüde son sözlerini söyleyecekler iki başkan adayı. Belki de hararetli tartışmalar olacak, bilemiyoruz. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı seçimli kongre bugün yapılıyor efendim, ama oy kullanma işlemleri yarın, onu söyleyelim. Daha önce 20 yıl başkanlık yaptı Aziz Yıldırım. İlk kez aday olan Hakan Safi. İkisinden biri kim kazanacak? Bugün iki aday kürsüye çıkıp son konuşmalarını yapacak ve üyeleri ikna etmeye çalışacaklar. Fenerbahçe'yi gelecek yıl Haziran'da yapılacak olağan kongreye kadar yönetecek başkan ve ekibi yarınki oylamada belli olacak efendim. Onu da söyleyelim. Sizin bu konudaki görüşlerinize de ben yer vermek istiyorum önümüzdeki saat diliminde. Özellikle Fenerbahçeliler ya da başka spor kulübünün taraftarları da hangi başkanın Fenerbahçe'ye başkan olmasını istiyorsa, zaten ilerleyen saatlerde bir WhatsApp hattımız var biliyorsunuz. Oraya yazabilirsiniz efendim. Bir bakalım, biz de öncesinde, yani sandık öncesi Ülke TV ekranlarında kısa bir kamuoyu yoklaması yapalım, araştırması yapalım. Bakalım ya, böyle Aziz Yıldırım açık ara farklı mı kazanacak, kafa kafaya mı gidecek, yoksa bir sürpriz olacak, Hakan Safi mi kazanacak, merakla bekliyoruz. Hemen yanda bir haber var. Türk sanatının, müziğinin, hatta Yeşilçam'ında yıllarca farklı filmlerde de yer almıştı. Ama tabii daha çok sesiyle ve o duru görüntüsüyle ön planda bizim önemli değerlerimizden biri. Emel Sayın efendim, Allah sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin. Mavi Boncuk lakaplı, o masmavi gözleriyle de daha önce birçok Tarık Akan başta olmak üzere farklı filmlerle de partnerleriyle de oynamıştı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Emel Sayın'ı bir komedi filminde, eski filmde kaçırıyorlardı, halıya sarıyorlardı. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunallar, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Göksel. Öyle de bir filmi vardı. Ama şöyle, şu sıralar Vertigo nedeniyle konserlerini iptal ettiriyormuş efendim. Konsere Vertigo engeli. Emel Sayın'ın 14 Haziran'da Bursa'da, 17 Haziran'da da İstanbul'da vereceği konserler rahatsızlığı yüzünden ertelenmiş. Şöyle derler ya, hani bazı hastalıklar, mesela diş ağrısı, günlerce çekersin uyuyamazsın, o diş ağrısı çeken kişi ne der efendim? Allah düşmanıma vermesin der, değil mi? Yani bu vertigo da gerçekten öyle bir şey. Ben yıllar önce başıma gelmişti, yani vertigo hastası değilim çok şükür, ama vertigo atağa geçirdim. Evet, vertigo atağa geçirdim. Tatildeydim, denizde, çok dalmışız o gün, çok yüzdüm, daldım. Ertesi gün böyle yürürken hafif o kulak kristalleri diyorlar, onlar oynamış galiba. Olunca da dengede duramıyorsun ve sanki dünya böyle başına yıkılıyor gibi, ya dönüyor gibi oluyor. Sen ayakta duramıyorsun, yığılıyorsun. Yani çok kötü bir hastalık. Tabii her hastalığın ayrı bir kötülüğü var, ama Allah derler ya, hani tedavisi olacak böyle hastalık olsun. Nasıl olsa gerisi gelir. Yani ya ilaç.

ya başka tedavilerle. Ki Emel Sayın da öyle demiş zaten. İyileşeceğim, az kaldı sahneye çıkacağım. 3 aylık bir ilaç tedavisi görüyorum demiş. Hayırlısı inşallah kısa sürede sahnelere döner Emel Sayın. Şimdi bakalım bir haber daha okuyalım Hürriyet'ten. Diğer gazetelere geçeceğiz çünkü. 3 büyükleri solladı Türkiye turizmde. Hele ki o son bir hafta bayramdı biliyorsunuz, Kurban Bayramı haftasında tatil yerleri, beldeleri doldu taştı efendim. TÜRSAP Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, artık Avustralya'dan, Meksika'dan, Kolombiya'dan bile turist geliyormuş. 100 milyonları göreceğiz böyle giderse bu yaz sezonunda. Dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden biri olan KPMG'nin turizm raporuna göre Türkiye gecelik konaklamada, bakın, İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya'yı sollamış ve turist başına harcamada da 1000 dolar sınırını aşmış efendim. Yani dört büyükler derken turizmde dünya genelinde, özellikle Akdeniz'de İtalya, Fransa, Yunanistan ve İspanya ön planda oluyor biliyorsunuz ama Türkiye artık hani arkadan gelip bunları geçecek gibi duruyor böyle giderse. Hayırlısı tabii, turizm denince de ne oluyor? Hani bacası olmayan sanayi turizm hiç kuşkusuz. Hal böyle olunca da turizm gelirleri esnafa da can suyu oluyor. Türkiye'mize de ayrı bir tanıtım katıyor hiç kuşkusuz. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne geçtik. Bu arada İstanbul plajları da yaza hazırmış. Onu da söyleyelim. Plajlar yaza hazır ama hani belki kumlar temizleniyor. Suyun kalitesi nasıl, onu da bilmek gerekiyor. Ve o plajlara akın edecek insanların da biraz kalitesi önemli. Onu da söyleyelim. Yani adam donla denize giriyor efendim. Yani o gerçekten öyle, Allah göstermesin. O manzaralara gördük, biliyoruz. Ben muhabirken gittiğimde mesela Yeşilköy'de Menekşe plajı var Göksel, biliyorsun. Yani habere gidiyorduk. Döndüğümde kameraman arkadaşım görüntüleri çekmiş. Ya çoğunu veremiyorduk. Yani öyle saçma sapan görüntüler vardı. O yüzden yani her yerin ayrı bir adabı var. O yüzden plaja giderken de nasıl denize girilir, orada neler yapılır onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaz sezonuna hazırmış efendim. Plajların tamamının bugün 6 Haziran yani 15 Haziran'da açılması bekleniyor. Caddebostan sahilinde kişi başı giriş ücreti hafta içi 500 liraymış. Tabii hafta sonu ana baba günü olacak. Mesela İstanbul'dan dışarıya çıkamayacak, böyle hani günü bildik, o gün izinli olanların tatil yapacağı ortamlar da gelişecek hiç kuşkusuz. O yaz sıcağı da bu sene uzmanlar uyarıyor efendim, El Nino denen bir sistem, hava sistemi. Biliyorsunuz yaz biraz geç geldi, Mayıs'ın ortasına kadar böyle soğuk gitti, birçok noktada yağmur yağışları ön plandaydı, fırtınalar ön plandaydı ama bu yazın sadece Türkiye değil Avrupa genelinde de böyle kavurucu rekor sıcaklıkların oluşabileceği bir yaz konusunda da uyarıyor uzmanlar. O yüzden plajlar dolup taşıyacak, sadece İstanbul'da değil birçok noktada. Bakın 700 lira olacakmış hafta sonu İstanbul'da Caddebostan plajı. Büyükada'daysa, yani İstanbul'un adaları tabii ki, oradaki o Büyükada'daysa fiyatlar 500 liradan başlıyormuş, 2000 liraya kadar da değişiklik gösteriyormuş efendim. Bu arada uçakta power bank krizi, ya o haber var bizde, vereceğiz ilerleyen saatlerde. Böyle kabinin içinde yolcular panik yaşıyor. Uçak kalkmadan önce power bank alev alıyor, dumanlar çıkıyor. İnsanlar da böyle bir eğlence merkezlerinde vardır. Çocuklar daha çok onu kullanır. Kaydırak vardır böyle süngerden. Onunla tahliye ediliyor biliyorsunuz yolcular. O görüntüleri vereceğiz ama peki o powerbank'i yolcu nasıl sokmuş, unutmuş mu, nasıl kontrolden geçti, Allah göstermesin. O powerbank değil de başka bir şey de olabilirdi yani, kötü niyetli biri olsa. Bir güvenlik zafiyeti oldu ortada efendim. Ankara-İzmir seferini yapıyormuş Pegasus Hava Yolları'na ait uçak. Kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı, yani işte powerbank onun İngilizcesi ama biz tabii yine Türkçesini konuşalım. Yani şarj cihazı dumanlar çıkarmış ve kabin ekibi cihaza halojenle müdahale edip durumu kontrol altına alıyor. Daha önce uçuş güvenliğini tehlikeye sokan powerbanklerin uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığı duyurulmuştu. İşte az önce bizim söylediğimiz nokta. Bakalım bununla ilgili de illaki görevini ihmal eden veya edenler herhalde bir diyet ödeyecek gibi duruyor. Şimdi enerji ve suda yapay tehdit, ona da bakalım.
Birleşmiş Milletler raporuna göre yapay zeka veri merkezleri 2030'a kadar 650 milyon kişinin tükettiğinin 3 katı enerjiye ihtiyaç duyacak. Bu arada şimdi enerji ihtiyacı dünyada artacak ki elektrikli araçlar da biliyorsunuz artık aldı başını gitti. Mesela bayram tatilinde yollara dökülen elektrikli araç sahipleri özellikle sosyal medyada çok paylaşım yaptılar. Tamam, elektrik ekonomik, dünyayı da koruyor hiç kuşkusuz, sıfır emisyon, harika bir teknoloji. Fakat şarj istasyonlarında inanılmaz bir yoğunluk ve menziller artık çok da böyle verimli değil. Biraz da hızlı gidince daha hızlı düşüyor o menzili. Hal böyle olunca mesela ben Bodrum'a 17 Mayıs'ta araçla gittim efendim, 7 saatte gittim. Hem de dura dura böyle o yeni yapılan yoldaki böyle park yerlerinde, dinlenme tesislerinde mesela tostumu yedim, başka yerde çayımı içtim, başka yerde çorbamı içtim. Gittim bir baktım 7-7,5 saat sürmüş İstanbul'dan Bodrum. Ama özellikle bayramda elektrikli araçlarla yola çıkanlar hem bayram yoğunluğu hem de biraz işte o şarj istasyonlarındaki yoğunluk böyle 14-15 saatte gelen var efendim. Onu da söyleyelim. Şimdi devam ediyoruz diğer gazeteyle. Yani evet, Sabah gazetesi dijital ekranda karşımızda çıktı. Çerez poşetiyle pırlanta vurgunu yapılmış. Ama tabii ki yakalanmış o soyguncu ya da vurguncu. Onun detayına şimdi bakacağız. Dubai-İstanbul hattındaki 1.7 milyarlık pırlanta vurgununda filmleri aratmayacak yöntemler deşifre oldu. Kaçakçılar şampuan yani benim çok kullanmadığım bir ürün. Şampuan paketlerinde, çerez poşetlerinde ve kulaklık kutularında değerli taşları yurda sokmuş efendim. Dubai-İstanbul hattındaki kaçakçılığı ilk Sabah duyurmuştu, yani Sabah gazetesi. Dubai'de lüks yaşam süren İranlı Hadi Gulrozi büyük mücevher firmalarına komisyon karşılığında pırlanta tedarik ediyormuş. Hindistan'dan alınan mücevherler şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle İstanbul'a getiriliyormuş. Şebekenin yöntemlerini dev markalardan birinin ortağı olan Lütay Yapsaklı'nın itirafları ortaya çıkardı. İlk süreyde sinyal vermeyen pırlantalar kuryelerin vücutlarında AirPods kulaklıklar, yani o AirPods kulaklıkların kutuları var efendim, AirPods'ları koyduğumuz ufak ufak delikler, oralara doldurmuşlar. Ayrıca şampuan kutularına koymuşlar, dediğimiz gibi çerez poşetlerinde getirmişler. Ama ne oldu? Sabiha Gökçen'de o örgüt lideri yakalandı efendim. Şimdi Akşam gazetesiyle devam edelim. Bu arada saate bakalım. Hatta bu son gazetemiz olsun. Bize ayrılan sürenin de böyle sonuna gelmeden acele bir şekilde kapatmayalım, veda edelim bu saat dilimini. Şimdi Akşam gazetesine bakıyoruz. Millilerden son prova. Evet, bu gece bir de maç var efendim. Venezuela ile A milli futbol takımımız hazırlık maçı yapacak Miami'de. Gece yarısı maç bir de. Yarın sabah o maçın detaylarını burada konuşuruz. İnşallah. Ya tabii aslında hazırlık maçı adı üstünde, çok önemli değil skor. Orada Montella elinden geldiğince çok oyuncu deneyecek. Dünya Kupası'na maksat burada hazır olmak, iklime hazır olmak. İklim diyorum çünkü Amerika çok sıcakmış. Orada tanıdıklar var, bilgiler geliyor. Hatta şampiyona başladığında Dünya Kupası birçok maçta böyle 28 santigrat dereceyi bulacak hava sıcaklıkları. Yani şimdiden ben hani biraz da futbol sever olarak az çok tahmin edebiliyorum. Skorlu sonuçlar da ortaya çıkabilir. Yani oyuncuların performansını etkileyecek o sıcak hava Amerika'da, Meksika'da. Ama Kanada biraz daha serin bir ülke efendim. Yani Kanada'daki maçlar sanki daha gollü olabilir. Yani böyle de bir analiz yapmak istedim. Ve Akşam gazetesinde bu başlığı okuduk. Bir sonraki dilime, gazete manşetlerine yine akşamla başlayalım. Hak geçmesin. Şimdi biz bir virgül koyalım efendim ülkede manşetlere ve ülkede hafta sonu programına. Saat başında 8'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat ben şimdi Kanal 7'de bizi takip eden izleyicilerimize veda ediyorum. Çünkü Kanal 7'deki yayın akışımızın sonuna geldik. Eğer Kanal 7'de bizi izlemeye başladıysanız ve izlemeye devam etmek istiyorsanız lütfen saat başında 8'de Ülke televizyonunu açın efendim, çünkü farklı haberlerle ve sizden gelecek mesajlarla Ülke'de hafta sonu programı saat başında Ülke TV ekranlarında devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Reklam.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net kârı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo 7.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve güzel saatlerimiz işte başladı. Aşkın Sesi bendeniz, ben Her Sarıoğlu. Aşkın yayın aile Ebru'liye hoş geldiniz. Radyo 7'mizde zaten burada olanlar sizlere de selam olsun. Yeni gelenler sizler hoş geldiniz. Biz de hoş geldik diyelim ve işte başlayalım.

Geri dönmesi gerekenler dönsünler ama tatlı olacaksa, yine o gittiklerindeki kıvamda olacaksa, genelde olmaz ama inşallah olur. Öyle bekleyenler, geri dönmesini bekledikleriniz varsa, hayal kırıklıkları olmadan eskisi gibi yine aynı yerden, bıraktığınız yerden devam eden o güzel dostluklar vardır ya mesela. Bıraktığınız andan itibaren aynı, başladığınızda devam eder, yürür gider. Öyle olur inşallah. Dileğimiz, temennimiz bu şekilde. Ve şimdi Ekin Uzunlar'la devam edelim.

Suskunluğun süresi bilinmez. Ne kadar istersen o kadar susulur. Lakin, ah burası çok önemli. Kırgınlık bir muammadır sevgili Can Bağım. Süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulabilir. Kırgınlıkların muamma olduğu ama sonucunun da net olduğunu unutmamak lazım. Aşk olur.

güzel bir şarkı değil mi? Ağlamayar ve Koray Avcı yorumuyla Radyo 7'de sizlerle dinledik beraber ve yine devam ediyoruz. Son günlerde özellikle dikkatimizi çeken bir eser var ki, yazı bir dert, kışı bir dert. Dert olarak görürsen dert olur. Ama dert olarak görmezsen yaz da bahar olur, kış da bahar olur. Yani senin keyfin, nasıl denir, enerjin eğer öyleyse, iyiyse zaten hepsi de öyle bir dertten ziyade fırsat, bir lütuf olduğunun farkına varmaktır. Vardırır zaten, değil mi efendim? Hadi devam edelim. Eğer

0: yanında mısın?
1: O yüzden der ya, büyüklerimiz içine atma. İçine atma. İlcihaz Salatuz'un Allah'a esirgesin. Ama içimize atmayalım. Yani tabii ki paylaşacağımız kişiler de öyle, herkesle de paylaşılmaz. Paylaşacağımız kişiler de belliyse bir rahatlatmak lazım. İçinde kalması demek, aman aman dert olmasın, sorun olmasın. O yüzden içimize atmadan sevdiklerimizle ya da belirlediğimiz kişilerle şöyle bir dertleşmek iyi gelir. İyi geliyor da. Bir rahatlama, bir sıyrılma, bir yükü üstünden atma gibi düşünürseniz bence mantıklı. Ama herkesle eğer paylaşmaya kalkışırsanız işte o zaman da dertler daha da büyür. Aman dikkat, aman dikkat.

hazırlanırken dağlarına kar olurum yar diyor ama şimdi hani bizi yakanlar yakmıştır diye başlar ya cümleler. İşte öyle cümlelere çok enteresan bir betimleme yapmışlar. Hazırlanırken o cümleyi karşılaştım ve dedim bugün paylaşayım sevgili can bağlarımızla. Bizi yakanlar terlemedi bile yahu. Biz yandık cayır cayır ama bizi yakanlar terlemedi bile.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Reklam.

Hoşlar şaire sevgili Can Bağım. Bu hayattaki en büyük yokluk nedir diye. Evet, yokluk nedir diye sormuşlar. Şair acı bir tebessümle cevaplamış. Varlığına alıştığın bir insanın yokluğudur. Aşk ola.

yana savursun diye muhteşem bir şarkıdır. Yemin'i dinledik Yavuz Bingöl'le ama bence kesmedi diye düşünüyorum. Şöyle bir Yavuz Bingöl biraz daha devam etsin. Hatta güzel bir başka ses daha eşlik etsin Öykü Gürman'la. Şöyle özel bir düetleri var biliyorsunuz. Hemen bir de onu dinleyelim. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'de sevgili Can Bağları. Ve bununla birlikte tabii ki benim de söyleyeceklerim var. Mutluluk için büyük çabalar sarf ederiz. Biraz zaman alır bazı mutluluklar. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Mutluluk zaman alıyor. Zaman da sevdiklerimize. Aşk olan.

0: olsa. Yaralı kuş iyileştiğinde estikçe başında aklına ilk gelen ne oluyor? Tabii ki yaratılışı o. Uçmak. Uçmak oluyor değil mi yani? Yarası iyileştiğinde, kanadı iyileştiğinde.
1: Kendimi sevmedim bir günde rastladım.
0: Bir betimleme yapın bakalım. Benzer durumlar var mı? Var.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.

Bey tüm sevdikleri için istiyor ve Eda Nur Yılmaz'dan olursa da çok sevinirim diyor. Pekala, o zaman hemen İzmir'imize selamlarımızla Eda Nur Yılmaz'ı gönderelim efendim.

Kamuran Okkor'un bu güzel şarkısı. Adem Bey ve tüm sevdikleri için özellikle onlar seçmişler ve sizler için aynı zamanda bir de bu dinleyeceğimiz bir güzel eser daha var ki onu da armağan ediyorum. Bu güzel eseri de Ceylan Ertem'den isteyen kardeşimiz Şakir Bey, tüm selam olsun, sevdiklerini armağan edelim ve Ceylan Ertem'le birlikte Cihan Mürtaz, onu da ekleyelim istedim ve bir düet olarak size iki güzel sesi şöyle sunuyorum. Dönmüyor geriyle Radyo 7'de devam edelim. Çorum'dan Fatma, çalışırken seni dinliyorum demiş. Güzel kalpli arkadaşım Zuhal'e gelsin demiş.

bilsem onu sever miydim? Der bazıları, bazıları da kurban olurum der. Hiray Zerdoş'la devam edeceğiz yani kısacası. Ve hemen gördüğüm kadarıyla Vesile Hanım tüm sevdikleri için özellikle seçiyor. Hiray Zerdoş'tan bir güzel eser. Şimdi dinlemeye başladık. O da şu son günlerin sevilenlerinden biri. Kurban olurum. Adıyaman Özgü Kuyumculuk, size de teşekkür ediyorum. Selam olsun. İyi yayınlar dilemişler. Tüm şarkılar Adıyamanlılara gelsin demişler. Peki.

Papatyalar. Neler çekiyor? Seviyor, seviyor, sevmiyor ve papatya falını dinledik. Radyo 7 özel performansıyla şimdi yine güzel bir şarkı hemen. Sevgili Can Bağları, o kadarını da yapmaz diye düşündüğümüz herkes.

olarak da o kadarını yapmadılar mı? Yok, o kadarını yapmaz. Dediğimiz kim varsa o kadarını yaptı ya. Yani çoğunluğu diyeyim.

0: Yaşar mısın
1: Damla damla elinde? Nasıl naif o yumuşacık sesiyle Orhan Ölmez Radyo 7'deydi. Şöyle kulaklarımızdan gönlümüze ulaştı. Ve şimdi yine bir başka böyle yumuşacık, böyle bir zihninizi dinlendirsin, rahatlatsın diye özel yumuşacık seslerde bugün de güzel denk geliyor mesajlarda gördüğüm kadarıyla. Hemen Aşık Vesile selam olsun efendim. Sizin için armağan edeyim ben o zaman Ozan Manas'ın bu güzel eserini ve tüm sevdikleriniz için. Akşehir'den Zehra, iki oğlum ve bir kızıma gelsin, sizi severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum, Allah bağışlasın.

dediğim gibi değil mi? Şöyle zihninizi dinlendirdi, şöyle güzel, iyi geldi. Hemen devam ediyorum. Malatya'dan Neslihan, Ferdi Tayfur'dan bir eser demiş, yayınlar mısınız? Mesai arkadaşlarıma hemen gönderiyorum. Ve bütün çalışanlara tabii ki, mesaiyi tamamlamak üzere olanlara da kolaylıklarla armağan edelim. Kastamonu'dan Şahin, çocuklarımın annesi Hatice'me gelsin demiş. Konya'dan Ömer Eroğlu, çok sevdiğim Ayşem'e armağan ediyorum demiş.

0: deli.
1: Nasıl güzel bir şarkıdır değil mi yani? Böyle. Oo, hemen eliniz gitti şöyle. Radyo 7'nin sesini biraz daha yükselttiniz. Müsait olanlar değil mi? Sizin için de gelse bu güzel şarkı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin sizin için efendim özellikle armağan ediyorum. Orhan Gencebay'ın bu güzel şarkısını, aynı zamanda bir de Fatih Kısaparmak dinleteceğim. Onu da armağan ediyorum. Aşçı Hasan Hüseyin Bey'e ve onun şahsında da bütün aşçı kardeşlerimize armağan edelim bu güzel eseri. Ve Fatih Kısaparmak'ı seçen sevgili Demet. Sevgili Demet, tüm sevdiklerin için armağan ediyorum. Hatay'dan sevgili Demet ve Erzurum'dan Zümra Nur. Sevdiğim anneanneme armağan ediyorum demiş. Canımdan çok sevdiğim anneanneme armağan ediyorum. Tabii ki teyzelerimi, kardeşlerime ve annemle babama da armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim efendim.

Fatih Kısaparmak, çok severiz değil mi bu şarkıyı? Şimdi yine çok sevdiklerimizden birine geçiyoruz. O da minik serçe Sezen Aksu. Firdevs diye birine sevdim demiş. Çok sevdim. Hem de nasıl demiş. Ayrıldık. Ben yüzünü, sesini, her şeyi unuttum ama demiş. Şöyle söyleyeyim. Ben her şeyini unuttuğum birini çok özlüyorum demiş. Ay. Evet. Kendisi de çok güzel ifade etmiş. Niye, üzerine ne söyleyebilirim? Allah yardımcısı olsun. İskenderun'dan sevgili Demet. Tek frekans Radyo 7 dinleyenlere demiş. Ablam demiş. Sevgile özellikle gelsin demiş. Sevgili

geri dönmesini beklediklerimiz gelsinler ama dediğim gibi başta da söylemiştim ya, afiyet içerisinde tatlılık ve hoşlukla kaldıkları yerden devam etsinler. Farklılıklar Selamlar Tuğçe Kandemir'den demiş, eşim Mustafa için bir şarkı yayınlar mısınız, mutlu olurum. Hemen mutlu edelim sizi. Yarın yine aynı saatlerde Radyo 7'mizde inşallah görüşmek üzere. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mutlu yıllar mutlu akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için yoğun müdahale sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılarla birlikte ABD ile İran arasındaki askeri gerilim zirveye tırmandı. ABD'nin İran İHA'larını ve radarlarını vurmasının ardından İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füzelerle hedef aldı. İzmir'deki Buca Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ilk kararlar açıklandı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı terör örgütlerine yönelik yurt genelinde yürütülen operasyonların son bilançosunu paylaştı. Gelen son bilgilere göre 39 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda DH mensubu 361 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Valiliği yaz aylarında meydana gelebilecek yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik sert önlemler aldı. Alınan karar doğrultusunda kent genelindeki ormanlara girişler ve ateş yakılması 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Ticaret Bakanlığı internet aramalarında karşılaşılan yetkisiz firmalara karşı vatandaşlara önemli bir dolandırıcılık uyarısı yaptı. Tüketicilerin mağdur olmaması için teknik servis bilgilerini mutlaka üreticinin resmi sitesinden veya servis üzerinden teyit etmesi istendi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 31, Sivas 24, Erzurum 22, Mardin 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
4: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Sardalya, protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Ellerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepinize iyi gelecek.
2: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: file sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sardalya, Dardanel'den. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Şok'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Reklam.

0: günlerinde sen de dişi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban, 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç'un hastane açılışı sırasında sarf ettiği sözleri incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu açıklamalarla ilgili resen soruşturma başlatılmasına karar verildi. Ankara'da hasarlı ve yasa dışı araçları çenç yöntemiyle piyasaya süren suç grubuna operasyon düzenlendi. Şasi ve motor numaralarını değiştirerek usulsüzlük yapan şebeke üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali her yaştan ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor. Etkinlik kapsamında enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata kadar pek çok içerik sunuluyor. Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutluyor. Bu kapsamda organize edilen Gençlik ve Havacılık Festivali İzmir'de gerçekleştirilen açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yönelik iki önemli hibe desteğinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Kırsal kalkınma yatırımlarıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze şeridine yönelik yürüttüğü askeri operasyonlarda insani bilanço ağırlaşıyor. Bölgede aralıksız devam eden yoğun bombardımanlar ve kara saldırıları neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 72.961'e ulaştı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 31, Sivas 24, Erzurum 22, Mardin 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net kârı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Oğuz Sivri. Türkiye'nin en iyi liste programı Radyo 7 en iyi 20 ile bu cumartesi de sizlerle birlikteyim. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıralanan listemizi dinlemeye başlayalım. Karaf Aşk Durdukça listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz.
0: Radyo 7 en iyi 20. 20 numara.

Derya Bedavacı yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 19. sırasındaydı. Dinledik. 18 numaradayız. Semih Cenk, Üzülmedim Ki, şimdi kulaklarınızda.

0: Yonca Lodi ve Murat Güneş sesleriyle İncir Ağacı'nı dinledik. Listemizin 17 numarası da geride kaldı. Radyo Edeğini 20'desiniz. 16 numaradayız. Çok güzel bir şarkı. Sar zamanı geriye şimdi sizlerle.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

Mebrure Değilim listemizin bu hafta 15. sırasındaydı. Dinledik. Radyo Edeni 20'miz devam ediyor. Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela ile şimdi kulaklarınızda.

Ebru Gündeş, Mahşer bu hafta listemizde 13. sırada yer aldı, dinledik. Radyo Edeğine 20 devam ediyor. 12 numarada da Ekin Uzunlar'ı ağırlıyoruz. Yokluğuna alıştım diyecek o da.

0: cemden.
1: Ekin uzunları da dinledik, geldik 11 numaraya. Aleyna Tilki Oyuncak Gibi ile şimdi sizlerle olacak. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 10'a geçeceğiz.

0: 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri listemizin 10. sırasındaydı. Dinledik, ilk ona onun sesiyle girdik. 9 numarada da Nazan Öncel ve Manuş Baba ikilisiyle devam ediyoruz. Oldu bir şeyler diyecekler onlar da.

İray Zerduş Dön Geriye dedi. Listemizin bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik. Radyo 7 en iyi 20'de geldik ilk 7'ye. 7 numarada da bizi Sezen Aksu karşılıyor. Ey Aşk isimli çalışmasıyla.

İlk 7'ye Sezen Aksu ile girdik. 6 numarada rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve Harika Avcı sesiyle devam ediyoruz. Olmaz artık şimdi sizlerle, ardından da ilk 5'e geçelim.

0: 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
8: Dardanel'den. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
0: Reklam.

0: içindedir.
1: Mustafa Ceceli ve Sessizler, Ötesi Yok. Radyo Yedeği'nin 20'mizde 5. sıradaydı. Bu şarkıyla birlikte ilk 5'e girdik. 4 numarada da yine rahmetle andığımız sanatçılarımızdan biri Ferdi Tayfur. Sanma sana dönerim diyecek o da.

Vahide Babaşlı Bana Bakmayın dedi. Radyo Yedeği'nin 20'de ilk üçe onun sesiyle girdik. İki numarada da Çağla ve Doğu ikilisini ağırlıyoruz. Bir Seni Düşündüm diyecekler. Birazdan da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Çağla ve Doğu, Bir Seni Düşündüm listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde bir numaraya. Radyo 7 özel çalışması, Papatya Falı, bir Ahmet Selçuk İlkan sözü ve Duran Aydoğan müziği bu hafta en iyi 20 listemizin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Yarın pazar gününüze bu güzel şarkılarla 14 itibariyle eşlik etmeyi umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Yarın görüşünceye kadar da radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi kendi sitemizden radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek ümidiyle haftanın birincisi bu güzel şarkı Papatya Falı şimdi sizlerle. Boş

0: Diyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Bir reklam.
8: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
9: Reklam.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel krizlerin sürdüğü bu kritik dönemde reel sektörün desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, hükümetin tüm imkanlarıyla üreticinin ve iş dünyasının yanında yer aldığını ifade etti. Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, yoğun bir katılımla kapılarını açık tutmaya devam ediyor. Geniş bir kitleye hitap eden etkinlikte enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata kadar pek çok içerik sunuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı projesindeki son duruma ve hedeflere ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 3,5 saate kadar düşeceğini açıkladı. Aselsan tarafından mini ve mikro İHA tehditlerine karşı yerli imkanlarla geliştirilen çelik kubbe bileşenleri, zorlu testleri başarıyla geçti. Sistemde yer alan İhtar, Ejderha ve Gökberk, 3 farklı operasyonel senaryoda belirlenen tüm hedefleri tam isabetle vurdu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında sivil yerleşim yerleri yeniden hedef alındı. Sayda ve Nebatiye kentlerinin kırsal kesimlerine gerçekleştirilen bombardımanlarda 7 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Beşiktaş Kulübü futbol takımının başına getireceği yeni teknik direktör konusundaki belirsizliğe son noktayı koydu. Siyah beyazlar, kulübün tarihindeki 64. teknik direktörü olarak İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 31, Sivas 24, Erzurum 22, Mardin 31 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. İş yerim şimdi İşPost oluyor.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Reklam.

0: Allah kimseyi çaresiz iki derede bir arada bırakmasın. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize güzel bir akşam diliyorum.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Bir mesaj yazarsınız, sonra silersiniz. İşte orası önemli. Yazıp silenler, atamayanlar, bu şarkıyı içindekini tutanlara armağan olsun.
1: Burası Radyo 7.

İnsan bazen en çok sevdiği yerden yara alır, öyle değil mi? Kırılanlar ama hala sevenler. Bu şarkı kalbi incinenlere armağan olsun.

Radyo İzide Murat Çetin'le okum saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdiki eserimizde günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

üzerimizde sonsuz emeği olan canım anneme ve tüm anneler için deniliyor. Van'dan Leyla Hanım çaya davet etmiş. Van'ın samimiyetine, o güzel şehirlerin ruhuna selam olsun. Gönül soframızda her zaman yeriniz baş köşedir, unutmayın. Trabzon'dan Selim Bey, çalacağınız şarkı Asya Hanım'a ve Trabzon'a armağan olsun. Bize her yer aynı sevda, aynı heyecanı aynı frekansta paylaşıyor olmak çok güzel.

0: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Migros'ta 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Reklam.
2: Radyo 7. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
3: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bazen insan kendi hayatında bile yabancı hisseder kendini. Yersiz, yurtsuz hissedenler var. Ait olmayanlar var, olamayanlar var. Bu şarkı bu hayatta sürgün gibi yaşayanlara armağan olsun.
1: Burası

Hollanda'dan Serhat Can Kurtaran hem selamını bizlere ve Ankara'ya iletmiş. Çok teşekkürler. Sivas'ın güneşi bizlerle gerçekten sevip üzmeyen o kıymetli yüreklere selam olsun diyor. İçinizdeki o sönmeyen ışık daim olsun inşallah. Zonguldak'tan Barış Altuntaş ailesine ve bizlere sıcacık bir selamı var. Ve aleyküm selam. Bu büyük ailenin bir parçası olduğumuz için çok teşekkürler sizlere. Denizli'den bir dostumuz, akşam üzüm ve yağmur, yalnız değilsiniz, biz buradayız diyor. Dökülen her damla yaşta ortak bir hikayemiz var.

Bazen insan bu sefer farklı der, yeniden deneyenler olur, bir umut daha verenler olur. Bu şarkı bir şans daha diyenlere armağan olsun mu? Olsun. Şansınız da açık olsun.

Manisa'dan bizlere ulaşan dostumuzun sevgisi eşi Burak Bey'e ulaşsın. Hasretin ilacı sevgidir. Yürekten kurulan köprüler hiçbiri engele takılmaz. Kahramanmaraş'tan Canan Hanım eşi Ömer Bey'e kavuşma umudunu gönderiyor. Umut bekleyişin en güzel azığıdır aslında. Umudunuz hep taze kalsın inşallah. Diyarbakır'dan Huri Hanım eşi Emrah Bey'e ve bizlere Diyarbakır'ın en güzel ruhuna selam olsun diyor. Sevginizi binlerce yüreklerle büyütmek ne kadar güzel. Melek Mosso bizlerle.

karar alırsınız ve her şey değişir. Artık yeter diyenler var. Hayatında yeni sayfa açanlar var. Şimdiki şarkımızda vazgeçenlere armağan olacak. Burası Radyo 7, ben Deniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam saat 20'de huzurlarınızdayız.

askerdeki eşi Sezai Bey'e en güzel selamlarını ileten dinleyicimiz bizlerle. Vatan borcu bekleyişte sevgiyle sabırla taşlanır. Yüreğinizdeki bu tertemiz sadakat en güçlü bağımız olsun inşallah. Ankara'dan Özlem Hanım, selamını tüm sevenlere iletiyoruz. Sevginiz paylaşıldıkça çoğalan sevgilere ait olsun inşallah. İskenderun'dan Recep Ateş bu güzel akşamda eşine ve çocuklarına armağan etmek istiyor güzel bir eser. Yuvanızın huzuru, sesinizin neşesi.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Bursa Yeşilyalya'dan Narin Hanım, hepimiz için güzel şeyler olsun diyor. Ne güzel bir dua. Duanız tüm kalbimizle amin diyoruz. Umudu birlikte büyütüyoruz inşallah. Ankara Güdül'den Mehmet Ali Bey, gönülden geçen güzellikleri tüm Radyo 7 ailemize gönderiyor. Kütahya'dan Halil Kara, can yoldaşı eşine ve oğlu Yusuf Ömer'e sevgilerini iletiyor. Bir babanın sevgisinden daha güçlü bir sığınak yoktur. Bu hayatta öyle değil mi? Tarsus'tan Zeynep Hanım, Ertuğrul'um için diyerek sesleniyor bizlere. Sevda en kurak iklimde bile yeşermeyi bilir. Gönlünüzdeki o sönmeyen yangına

0: İskenderun'dan uzun yolda bizleri dinleyen Ebru Hanım, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun inşallah. Yine İskenderun'dan Tuğba Hanım, eşi Ahmet Utlu'ya sevgilerini dile getiriyor. Fransa'dan Murat Tanış, sınırları aşan bir selamla ailesinin yanında. Gurbet mesafedir, gönül ise hep yine başınızda olsun inşallah. Kırıkkale'den Sümeyye Hanım, eşiyle Mardin yolunda bizlere eşlik ediyormuş. Bu yolculuk sevginizle güzelleşsin.
1: Burası Radyo 7.

Hatay'dan Sena annesi ve abisi için en içten dileklerini paylaşıyor. Hatay'ın o güzel insanlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar. Malatya'dan gelen selamlar var. Yücel Durdu ve ailesine ulaşıyor. Dostluk paylaşılan bir şarkıyla daha da demlenir, öyle değil mi? Ankara'da vatanı göreni başlayan Mahmut Emre dayılarına ve gurbetteki abisine selamlarını gönderiyor diyor. Hayırlı tezkereleriniz olsun şimdiden.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Reklam.

0: Sevgi bazen söz ister, öyle değil mi? Sevdiğini haykırmak isteyenler, saklamayanlar. Bu şarkı açıkça sevenlere armağan olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Canım evlatlarım Semih ve Sena Nur için kalbimden geçen güzel bir şarkı diyor. Konya'dan Kadir Bey, Sinan ve İbrahim Beylere bu sarsılmaz dostluklarına selamlarını iletmiş. İstanbul'dan aslanım gurbetteki kardeşi Ahmet Bey için ve bizler için diyor. Gamze Hanım'ın selamı şu an yolların yorgunluğunu süren tır şoförü Ahmet Bey'e ulaştırmamızı rica etmiş. Erzurum'un kıymetli öğretmeni Tuğba Hanım her yerde bizlerleymiş. Başımızın tacısınız.

Biri vardır her şeyiniz olur. Onu hayatının merkezi yapanlar, onsuz eksik kalanlar var. Bu şarkı tek kişilik dünyası olanlara armağan olsun. Ne dersiniz?

Arsuz'dan İrem Hanım yeni bir hayatın hazırlığında çeyiz kolilirken bizleri dinliyor. Abisi Ahmet Bey'e selamlarını iletmiş. Nurgül Doğan sevgi ve özlem dolu selamlarını Ali İşbilir'e ve tüm bekleyiş içinde olanlara gönderiyor. Gaziantep'ten Yunus Sert abisi Emrah Bey ve arkadaşları için bu akşamın tüm güzelliklerini istemiş. Merve Yavuz bizlerle.

0: Eskişehir'den bizlere ulaşan dinleyicimiz Mercan Hanım tüm arkadaşları için en içten dileklerini iletiyor. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım canı bildiği anne ve babasına olan vefasını dile getirmiş. Turgutlu'dan Hatice Hanım, Uşak, İzmir ve tüm sevdikleri için dua ve selamlarını iletiyor. Kars'tan selamlar denilmiş. Enes Bey ve eşi çaylarını yudumlarken bizleri dinliyor. Afiyet olsun sizlere de.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyenler. Bir programın daha sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklarda bir tutuklama daha geldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı. Butlan sonrası zor durumda kalan CHP'de ise gözler salı gününde. Grup toplantısında kimin konuşacağı tartışması büyüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olarak grup toplantısında konuşabileceğini söyledi. Barış masası mı kurulacak yoksa yeni bir savaş mı başlayacak? Trump'ın açıklamalarıyla birlikte Orta Doğu yeniden nefesini tuttu. Karşılıklı tehditler havada uçuşurken füzeler de hedeflerine gönderildi. Bölgede gerilim kritik eşiğe dayandı. Ateşkes denildi ancak silahlar susmadı. Filistin'de gözyaşı dinmiyor. Gazze'de saldırılar sürerken yeni can kayıpları yaşandı. Batı Şeria'da henüz 7 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Kaçış yolları tek tek kapatıldı, göçmen kaçakçıları jandarmanın takibindeydi. 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 48 organizatör yakalandı. Yaz mevsimi geldi, hava sıcaklıkları daha da yükseldi. İstanbul Valiliği orman yangını riskine karşı alınan tedbirleri açıkladı. 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı, ateş yakılmasına da izin verilmeyecek. Mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanlarında piknik ve spor yapılabilecek. Ünlü iş adamı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışı sırasında Kürt kadınlarıyla ilgili sözleri büyük tepki çekti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı o sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Gelen tepkiler üzerine Rahmi Koç'tan da özür açıklaması geldi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Marmara'nın güneybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük ve Diyarbakır çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 30, Sinop 26, Kayseri 28, Erzurum 24, Mardin 32 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,11, avro 53,14, gram altın 6409, çeyrek altın 10.559 lira. Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 13.694 puandan kapattı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bu perşembe toplanacak. Küresel piyasalardaki karışık seyrin ardından yatırımcılar ABD enflasyon verileriyle Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklandı. Ticaret Bakanlığı sahte servis mağduriyetlerine karşı tüketicileri servis bilgilerini servis üzerinden teyit etmeleri konusunda uyardı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız şimdi radyonuzda.

Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben, Allah nasip ederse saat 22'ye kadar. Türkiye'nin radyosunda Radyo 7'de sizlerle birlikte olacağım, sizlere eşlik edeceğim. Şarkılar, şiirler, gönlümüzden geçenler eşliğinde. Çayı, kahveyi, şarkıları, şiirleri bahane ederek hoşça vakit geçirmeye çalışacağız. Birbirimize iyi gelmeye çalışacağız. İyi ve güzel olan ne varsa paylaşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim. Sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba.

Bazı insanlar vardır, kesinlikle unutulmazlar. Aradan uzun yıllar geçse de, araya zaman girse de, mekan girse de unutulmazlar. Öyle iz bırakmışlardır ki kimse o izi silememiştir. Ne zaman aklına gelse, ne zaman gönlüne düşse hayırla, duayla yad etmiştir. Öyle güzel insanlardan olmak lazım. İz bırakmaya çalışmak, değil mi? Hani biz göçüp gitsek de. Üzerinden yıllar yıllar geçse de. Bedenimiz toprak olsa da. Bir sadakayı cariye misali. Arkamızda bıraktığımız güzellikler bizi dualarda yaşatmaya devam etsin.

0: Kıymetli dostlar, Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında bir paylaşım yapıldı. O fotoğrafın altına dileyen dinleyicimiz, müsait olan dinleyicilerimiz yorum yaparlarsa, biz buradayız derlerse, nereden dinlediklerini, ne şekilde dinlediklerini paylaşırlarsa mutlu oluruz efendim. Size iyi gelen, kendinizi iyi hissettiren, karanlıkta kaldığınızda, yolunuzu kaybettiğinizde, size ışık olan güzel veciz sözleri, kelamı kibarları, beyitleri, dörtlükleri, kısa belki menkıbeleri paylaşabilirsiniz. Size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimizin sadrına da şifa olabilir. Ve göndermiş olduklarınız arasından da bu yorumlara öncelik vereceğimi ifade ediyorum efendim. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında son paylaşımın altına bekliyoruz efendim.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

İnşallah iyi geçmiştir bayramınız efendim. Bayramlaşamadığımız dinleyicilerimizle bayramlaşmış olalım. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle nice bayramlara erişebilmemiz nasip olsun. Kimilerimiz memlekete gitti, kimilerimiz bulundukları şehirlerde kaldılar. İnşallah güzel geçmiştir, inşallah içinize sinmiştir bayram. Biz biraz Ege havası kokladık, geldik. Elhamdülillah, iyiydi. Nice nice nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle, afiyetle. Her geçen günümüz bir öncekinden daha güzel, daha hayırlı, daha bereketli, daha faydalı olsun inşallah. Ömrümüzün geri kalan kısmı geçen kısmından daha hayırlı, daha güzel olsun. Amin. Yorumlarınız gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda okuyacağım dostlar. Haberiniz olsun.

0: Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Acıdan geçmeyen her şey eksiktir. Her çalışında gönlüme düşer. Acının insanı nasıl olgunlaştırdığı, değil mi? Nasıl beslediği, nasıl büyüttüğü, nasıl tecrübe sahibi yaptığı. Yani yaşamış olduğumuz bir takım acı olaylar. Hani acıdan kastettiğimiz, hani yediğimiz tırnak içinde amiyane tabirle kazıklar. Efendim işte hayal kırıklıkları, yarı yolda bırakılmalar, bir takım haksızlıklara maruz kalmalar vesaire. Bütün bunlar insanı olgunlaştıran şeylerdir. O yüzden her biri aslında önemlidir. Yaşarken zordur ama geriye dönüp baktığınız zaman, ya bak ben onu yaşamasaydım daha sonra belki daha büyük hatalar yapabilirdim diyebileceğimiz birçok tecrübe sahası bize Cenab-ı Allah tarafından sunulmuş aslında. Bu gayet açık ve net, öyle değil mi? Rabbim hata ettirmesin, yaptırmasın ama düştüğümüz her kuyunun da mutlaka bir anlamı, bir hikmeti vardır.

uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Samsun yolunun 18-22. kilometreleri, Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Sen de katıl benim, katılım evim.
0: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Şu dünyada en önemli şey ne derler mesela, en önemli gördüğünüz birkaç şeyi sayın desem herhalde sağlık deriz, iman deriz değil mi? Aile deriz. Hayırlı eş, hayırlı evlat deriz. Hakikaten yani sağlık Allah'tan. Tabii ki kıymetini bilmemiz lazım. Bize bahşedilen bedenin, sağlığın değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Fiili şükür aynı zamanda bu. Bir taraftan da bakıyorsun dünya imtihandan ibaret ya, aslında imtihan insan üzerinden oluyor genelde. Yani sağlıktır, efendim işte maddiyattır. Maddiyata bakan tarafında da yine insan faktörü etkisi var. Ama insan birbiriyle sürekli bir imtihan halinde. O yüzden belli bir yaşa üzerine geçtikten sonra insan yaşamış olduğu tecrübelerden artık belli bir yaştan sonra insan seçmeye, insan ayırmaya başlıyor. Hani dost böyle herkese denebilecek bir şey değildir. Hani benim dostum diyebileceğiniz bir insanın bunun bedelin ödenmiş olması gerekiyor değil mi? Hani sıkıntılı zamanlarında yanında mı? Hani istediğin zaman arayıp ulaşabiliyor musun? Vesaire vesaire. Hani insanın 20'li yaşlarda dostum, arkadaşım, kardeşim dedikleriyle 40 yaşından sonra dedikleri arasında gayet büyük bir fark var. Bunu yaşayanlar bilirler. Sizce de öyle mi? Katılıyor musunuz bana? Hadi yazın yorumlara. İlerleyen dakikalarda yorumları okumaya da başlayacağım.

Hayırlı akşamlar diyen dinleyicilerimiz, hayırlı yayınlar dileyen dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Selam verenler var ve aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Şöyle bir göz atalım. Şiirin en büyük özelliği satranç tahtası mantığıyla yazılmış olmasıdır. Dizelerdeki kelimeler sırasıyla alt alta okunduğunda yine aynı mısralar ortaya çıkmakta. Bu edebi sanat Türk edebiyatında vezne ahar veya mülemma örneklerinden biri de hangi padişaha ait olduğu muamma demiş. Efendim, dinleyicimiz galiba o şiiri de yazmış. Onu bulabilirsem onu da paylaşacağım. Şu sanma şahım diye başlayan, değil mi? Evet. Şöyle bakıyoruz. Sanma şahım herkesi sen, sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol bu alemde dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Efendim, Yavuz Sultan Selim Han'a ait. Bunu da ifade edelim. Hakikaten muazzam muntazam bir şiirdir. Kim göndermiş yorumu? Ayşegül Hanım, teşekkür ediyoruz.

0: kalan.
1: Adana Pozantı'dan Akça Tekir'den hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Bu güzel akşamda ailecek sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz. Bakalım kim göndermiş. Funda Hanım, teşekkür ediyorum. Selam olsun Adana'ya, Pozantı'ya. Her kimle dinliyorsanız selam olsun, teşekkürler. Mehmet kardeşim, dün gece 43 yıllık hayat arkadaşım bana onu hiç yarı yolda bırakmadığımı, hayatındaki tek doğru insanın ben olduğumu söyledi. Bundan çok hoşnut oldum. Beni yetiştiren anne babamla gurur duydum yine demiş. Eyvallah. Sıradaki güzel eseri beni seven eşim Metin'e. Benim de onu sevdiğimi iletir misiniz demiş. Semra ablan demiş. Eyvallah. Metin abi ve Semra ablaya selamlar. Sıradaki bütün sevdiğiniz şarkılar bizden size armağan olsun. Ne dertten yana eksiğimiz var, ne de mutluluktan fazlığımız. Verdiğine de vermediğine de elhamdülillah demiş Dilek Hanım. O kadar kıymetli ki verdiğine de vermediğine de diyebilmek. Tabii bunu cümleyle söylerken kolay ama hal, lisanı halimiz ne diyor? Bunu derken kalbimiz ne diyor? Gerçekten böyle mi düşünüyor? Hani şikayet derler ya, şikayetten hani Allah'a sığınırız. Ama der ki Allah dostları, hikaye etmek de şikayet etmektir. Yani farkındayız ya da değiliz birçok derdimizi, birçok sıkıntımızı. Elbette insanlarla, dostlarımızla, yakınlarımızla ya da onu çözmesini beklediğimiz insanları vesile ederek bir şekilde çözme gayretinde oluyoruz ama hani her makamın, her kalbin, her halin cümlesi ve duruşu başka ya. Hani hikaye etmek, şikayet etmek demiş. Hadi bunun üzerine gel de bir cümle kur, değil mi? Çok zor. Güzel bir haldir hem verdiğine hem vermediğine elhamdülillah diyebilmek. Bugün dilimiz söyler belki ama belki yarın kalbimiz de tasdik eder. Ne dersiniz?

Vallahi hem yorumuna hem sesine sağlık Simi Cenk, gerçekten harikasın kardeşim, maşallah barakallah. Bayılıyorum bu çocuğun sesine, yorumuna gerçekten. Sende kalmış deyince de Cemal Safi'nin bir şiiri canlanıyor benim zihnimde. Bilirsiniz değil mi onu? Yani diyor ya, bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Güzel şiirdir. Son kıtası nasıldı? Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana. Son nefesim sende kalmış. Vay vay vay. Rahmet olsun ona da.

Aslında bir sosyal mesaj vermek istiyordum ama madem mevzu şiir, ben de bir dörtlük paylaşmak isterim. Diyor ki, bir şam nigahında seyreyledim eflak-ı semayı, yıldızlar dökülmüş sandım kirpiğinden arayı. Ben mestü hayran kala kaldım o nurani dergahta, bir bakışınla unuttum arzı, devranı, dünyayı. Gecemiz hayra kalsın demiş dinleyicimiz. Seher Hanım, çok teşekkür ederim bu güzel şiir için. Kimindir acep? İsviçre'den dinliyoruz sizi. Uzun yol şoförüyüm. Buradan Ankara'daki aileme selamlar. Tüm gurbetteki ve kader mahkumu kardeşlerime sevgiler, saygılar demiş. Eyvallah. Hayırlı yolculuklar diliyoruz biz de size.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

Ankara Çubuk'tan selamlar, eşimle ve çocuklarımla sizi severek dinliyoruz, seviliyorsunuz demiş dinleyicimiz. Tüm Radyo 7 dinleyicilerine sevgilerle. Sıradaki şarkı benden eşime gelsin. Tüm Radyo 7 dinleyicilerine hayırlı akşamlar demiş Emel Hanım. Teşekkürler, Ankara'ya selamlar. Yeterince günahkarım, Allah'ım beni koru. Lakin ben ölmekten değil, ölünce mahcup olmaktan korkuyorum demiş Emine Hanım. Evet, aslında ölüm korkumuz biraz da o ya, hani ilahi adalet, ilahi huzur değil mi? Oraya çıkmak. Sen çiçek için dua edersin, Rabbin sana bahçe bahşeder. Sen rızkını arar durursun, ekmek su sanırsın, Rabbin sana seni seven güzel yürekli insanlar nasip eder. Bilemeyiz, her şeyi bilen odur, verdiği her şeye şükür. Ben Çiğdem, şu an Diyarbakır'da dinleyen annem Günay'a selamlar, sevgiler, şarkılar ona demiş. Eyvallah. Ya hakikaten yani nimet türlü türlüdür ya, seni seven insanlar nimettir. Bu sevgi nasıl bir sevgidir? Senin için dua eder mesela. Duasında sana yer verir. Rabbi ile baş başa olan o konuşmasında seni de söyler, adını geçirir. Ve bunu kalben yapar. Valla duvarlarınızda bu fakiri de unutmazsanız sevinirim dostlar. Ben size ediyorum, genel dua ediyorum. Samimiyetle söylüyorum bunu, yani dinleyen dinleyicilerimize diye, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider diye Cenab-ı Hakk'a dua ederken sizi geçiriyorum, ama siz beni ismen dualarınızda anabilirsiniz. Ne güzel olur. Çok karlı olur benim için. Şimdiden teşekkür ederim.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Yıldız Tilbe de yazıyor maşallah ya. Su olsam sensiz akmam ki, değil mi? Şiir gibi bir cümle. Eyvallah. 40 yaşından sonra insan herkese dost olmaz. Çünkü zamanı kıymetli, tecrübesi ağır, gönlü ise seçicidir. Kalabalıkları değil samimiyeti tercih eder demiş Gülhaki Hanım. Teşekkür ediyorum, eyvallah. Hayal, iyi yayınlar dinlemedeyim demiş. Teşekkür ediyorum. Bol keyifler diliyorum size. Geçen yıl tam da bu zamanlar masamda YKS kitapları, zihnimde geleceğin o ağır belirsizliği varken soluklandığım, kendimi ödüllendirdiğim tek yer yine sizin yayınınızdı. Bugün yine aynı noktada, aynı frekanstayım ama bu kez masamda soru bankaları değil, üniversitenin final notları var. Vay, çok güzel. Zaman aktı, sınavların adı ve şekli değişti. Ben dönüştüm ama koşturmacanın ortasında zihnimi durdurup nefes aldığım, yorgunluklarımı dinlendirdiğim o sessiz durak ve sizin sesiniz hiç değişmedi. Hayırlı yayınlar demiş. Selin Nur Yerlikaya göndermiş. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Rabbim her daim başarılar nasip etsin, muvaffakiyetler nasip etsin size. Evet. Bu arada ne zamandır efendim sözünü ettiğim bir podcast serisi yapacağım demiştim ya, hani bizim yayınımız hafta sonları, cumartesi pazar günleri ve hafta içi de dinleyicilerimiz sesimizi duymak istiyorlar. Bu noktada da YouTube üzerinden ilk etapta böyle bir şey yapacağız nasip olursa. Beni dinleyen dinleyicilerimden, eğer hafta içi de böyle kulak vermek isteyenler olursa, hani şiirler, efendim işte hikayeler, çeşitli deneme seslendirmeleri ve tıpkı bu radyo programımız gibi podcast versiyonunu dinleriz diyenler varsa efendim, YouTube'un katıl bölümünde öyle bir niyetimiz var. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Dinleriz biz seni, orada da dinleriz derseniz, hadi Instagram'da link var efendim, profilde Mehmet Zeyt Yıldız YouTube kanalına gelip abone oluverin, sizi oraya da bekliyorum.

Yardım et Allah'ım sen yandım kederimden. Kederinden yananlar varsa, her türlü maddi manevi ne sıkıntınız ne derdiniz varsa, Rabbim gidersin Şafi ismiyle, Rahman ismiyle, Rahim ismiyle tecelli eylesin. Amin. Geçen hafta da yazmıştım, okumadınız demiştin. Şimdi geçen hafta yayınımız yoktu bayram dolayısıyla. Gazze kurtulacak Allah'ın izniyle inşallah demiş. İnşallah. Samsun'dan sevgiler. Teşekkür ediyorum. Samsun'a da selamlarımızı gönderelim. Hep dualarımdasınız. Allah razı olsun. Her sizden demiş. Birbirimize yaptığımız dualar makbuldür. Rabbim kimseyi gücünün yetmediği yükü vermesin. Dua müminin kalkanıdır, yer gök duadır ve selam. Alanya'dan saygılar, sevgiler. Siz de bizim evladımızsınız demiş Ayten Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne derdimi anlatacaktım, ne derdimi dinle diyecektim. İki gün iki gece dizlerine yatıp mutluluktan ağlayacaktım. Hacer Hanım göndermiş. Çayımızı aldık geldik, özledik muhabbetinizi, Allah yokluğunuzu göstermesin demiş. Teşekkür ederim. Pamukkale'den Mehmet Sarı Koşan selamlar demiş. Eyvallah. Bizden de size selam olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, şöyle bakıyorum yorumlara. İskenderun Bekbele'den selamlar. Güzel akşamlar. Mutfakta yemek hazırlarken dinliyorum demiş. Ellerinize kollarınıza sağlık efendim. Yiyenlere şifa olsun. Kolaylıklar diliyorum.

0: Şu an sarma sarmaktayım güzel müzikler eşliğinde, Rize'den selamlar demiş Nagihan Hanım. Rize'ye selamlar, teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık efendim. Evet tabii bu yani yemek yorumları geleli bir hayli zaman olmuş. Ben yeni okuyorum programın başlarında, muhtemelen o sarmalar yenmiştir ya da henüz pişiyordur. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım. Kayseri Talas'tan geldi bir selam, teşekkür ediyorum. Aleyküm selam efendim, sağ olun, var olun. Evet, Emrah Bey, eyvallah. Ankara'dan gönülden selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Bedi Hanım, sağ olun. Kurban etini saklamanın en iyi yolu dağıtmaktır, kıyamete kadar kokmaz demiş. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, tüm Radyo Yedi ailesine selamlar ve aleyküm selam. Çaylar hazır, Çanakkale'den de iyi akşamlar demiş. Oh afiyet olsun. Çanakkale'ye de geldi selamlar efendim. Bir İbrahim Erkal dinler miyiz, ne dersiniz? Vay vay. Hem bütün İbrahim Erkal sevenlere benden armağan olsun, hem de bütün dinleyicilerime, bütün müdavimlerimize gelsin. Haydi bakalım.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim, Almanya'dan Ali Özkan abim şu an değerli eşiyle birlikte kulak veriyorlarmış bize. Bizden size armağan olsun bütün güzel şarkılar. Nicedir görüşemedik. Evet abi, özledik. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Görüşmek nasip olur. Valla sırada çalacağım bütün güzel şarkılar benden aynı zamanda size de armağan olsun.

Efendim, vakit ayırıp dinleyen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nasip olursa yarın akşam yine birlikte olacağız. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyt Yıldız ben inşallah. Yarın akşam saat 20.00'da buluşuruz. O vakte kadar sizi Allah'a emanet edeceğim. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram hesabı ve Radyo Edi Instagram hesabı, eğer takip etmiyorsanız takip etmenizi rica edeceğim. Etkileşim, Türkiye'de ciddi bir etkileşim şeyi var. Düştü etkileşimler. Bu yönde sizin desteğinize tabii ki ihtiyacımız var. Bize verebileceğiniz en güzel desteklerden biridir. Çünkü siz bizi takip edip paylaşımlarımızı beğenip yorum yaptığınız zaman biz daha çok insana ulaşma imkanı buluyoruz. Yani algoritma o şekilde çalışıyor. Daha çok insanın önüne düşürüyor. Dolayısıyla bu konuda desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyorum. Mehmet Zeyt Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları takip etmeyen dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatmadır. Tercih, karar sizindir. Efendim, geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

kadara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

0: canımdan bir parçasın.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Çok ayıp açı beş gibi ona söylemeye utanırım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam